0: ye die ye die ma kwantu ma ni onya
1: ya
0: ma wari ha
1: wari
0: baby e shebia
1: e shebia
0: famra
1: famra
0: peja mi ya
1: ya bana bana bana bana bana bana
0: ya ba
1: bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana
0: Kofa go me pop Joseph Botrip ni panu dosso sofo
2: we am
0: e wo se bi phone la no ba force.